Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Seyirciler vay. Reklam.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın 22. haftanın 3. günündeyiz. 22 Temmuz 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün Ankara'da olacak, hatırlatmak isterim. Ben değil ama Mert ve Çelik yayında otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Ve yine her yayında birer şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Aklınızda olsun. Bir de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım bu çarşamba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: 20-27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya. Harman Kardon

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor. Uzmanlar günlerdir söylüyor, uyarıyorlar biliyorsunuz. Bugün o gün, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ve bazı iller nefes almaya başlayacak bugünden itibaren. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama da şöyle. İstanbul genelinde çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasının bazı ilçelerinde, akşam saatlerinde ise il genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ve yağışlar pazar gününe kadar devam edecek İstanbul'da, en azından aklınızda olsun. Ben yayından sonra şehir dışına çıkıyorum. Bu kadar olur. Gerçekten o mis gibi havayı kaçırdım. Tantaşçı ile devam edelim. Yok başka hayalim. Şimdi Kral Pop'ta.

TYT sonuçları açıklandı biliyorsunuz ve açıklanmasının ardından da sınavın birincileri belli oldu. Toplam 11 aday birincilik elde etti. Tek tek her birinizi tebrik ediyoruz. Sadece birincileri değil elbette, bu süreci hazırlanan, emek veren, emeğinin karşılığını alan ya da alamayan herkese başarılar diliyorum ve geçmiş olsun diliyorum bir yandan da. Unutmayın ki arzu ettiğiniz sonuçları elde edemediyseniz bu bir son değil, tekrar hazırlanabilirsiniz. Her şeyde de bir hayır vardır. YKS tercih kılavuzu da yayımlandı elbette. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınıyor. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içinde ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihlerinde alınıyor. Elektronik kayıtlar da 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Herkese başarılar ve bol şans diliyorum. Kral Pop burası.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti gonk.
3: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Süpürge deyince vatan.
8: Böyle bir dünya.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var.
10: Hep

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Egzersiz yapmak baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kalp atışlarının hızlanması gibi semptomlarla karşı karşıya kalınca da hemen egzersizi erteleyin ya da tamamen bırakın diyor uzmanlar. Normalde yürüdüğünüzden daha az yürüyün, daha çok su için. Egzersiz sürenizi azaltın, sıcak havaya adapte olmaya çalışın ve günün en sıcak saatlerinde egzersiz yapmak yerine sabah saatlerini ya da gün batımına yakın saatleri, hatta bence 8.30'dan sonraki saatleri tercih etmekte fayda var.

Ocakta nasıl spor yapıyorsunuz? Spor salonunda klimada yapanları değil, açık havada yürüyüş, koşu, egzersiz, kürek yapanları bu sorum aslında, kürek çekenleri. Uzmanların uyarılarını hatırlatmak isterim. Sıcak havalarda egzersiz yapmak vücut ısısını artırıyor. Terlemeye başlıyorsunuz. Kaybettiğiniz suyu geri kazanmak için de bol su tüketmek gerekiyor. Sıcak havada egzersiz

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü. Bugün de önce İyi Parti, ardından AK Parti'yi ziyaret edecek. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden, yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, CHP'ye veda etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde toplam 15 kişi gözaltına alındı. YKS sonuçları dün açıklandı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar sürecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Yurt genelinde hava çok sıcak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 38, Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 44 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik Zabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanıyla 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Melih Mahmudoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Mert Demir'in uzun zamandır merakla beklenen 3 yeni şarkının yanı sıra daha önce yayımlanan Biterse Hatıranı da içeren Hazırım İnan Kaybolmaya adlı EP'si dinleyicilerle, müzikseverlerle buluştu. Albümden 3 yeni şarkı, 3 yeni klip aynı anda dijital platformlarda yayında ve Berkay 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un söz ve besteleri yer alıyor. Müzik dünyasındaki gelişmeleri, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. 20-27 Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi ventilatör 5.999 liraya, Philips BHA 301 çift sıfır hava üflemeli saç şekillendirici 2.399 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

izlemeyen kaldı mı? Kalmasın lütfen. The Odyssey dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vizyona hızlı bir giriş yaptı. Gösterimdeki ilk 3 gününde 224.890 seyirci tarafından izlenmiş ve yılın şimdiye kadarki en iyi açılışına imza attı ama Oppenheimer'ın arkasında, yani Nolan'ın ülkemizdeki en iyi ikinci açılışı oldu bu. Ben birinci olmasını beklerdim. Birinci de olduğu gibi görünüyor. Çünkü pazartesi günü öğlen 2'deki seansta dolu. Hafta sonu sabah 4.30 seansında dolu. İlginç birinci olmaması. Dev bütçesi, yıldız oyuncu kadrosu ve IMAX deneyimiyle sinema severleri büyüleyen bir yapımdan söz ediyoruz. Bir yandan da oyunculara ödendiği iddia edilen ücretler konuşuluyor. Bakın rakamlar şöyle. Matt Damon $15 milyon, Tom Holland 10, Zendaya 8, Anne Hathaway 7, Robert Pattinson $6 milyon. Hiç adil olmamış bence eğer buysa. Matt Damon çok az almış o zaman diğer oyunculara göre. Zendaya deseniz toplam 2 dakikaya gördük ya görmedik. Neden $8 milyon alıyor? Anne Hathaway'den daha fazla bir rakam alıyor. Gerçi ben bir Zendaya severim. Muhakkak Nolan'ın bir bildiği vardır diyerek bağlıyorum bu konuyu. Ve Sibel Can APO işbirliğiyle devam edelim. İkilinin 8 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği projede söz ve müzik APO'ya ait. Kıyamam şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Ben hala Dünya Kupası konuşmak istiyorum doğrusu. Algoritmamda hala Jude Bellingham, Haaland, Yamal, ister istemez Messi de var tabii. Ama istemiyorum Messi'yi ve Arjantin takımını, doğruyu söylemek gerekirse. Yani üst dudağına darbe aldı diye eliyle yazık ağzını gösteriyor İspanyol oyuncu. Gidiyor hakeme şikayet ediyor Messi. Yapamazsın böyle bir şey. Sonra da oturup öyle ağlarsın. İşte. FIFA Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Arjantin hakkında disiplin soruşturması başlattı biliyorsunuz. Ve olaylara karışan futbolcular ve teknik ekip üyeleri men cezası ile karşı karşıya. Arjantin Futbol Federasyonu'na da para cezası verilmesi gündemde, çok da yerinde kararlar olur doğrusunu söylemek gerekirse. Çarşamba sabahına Mebrure ile devam ediyoruz. Evet, açın lütfen radyomuzun sesini. Değilim şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Şeftali budur.
8: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469. Şansa kalmaz işimiz.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: ATM'lerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

22 Temmuz 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Birkaç gün için yavaş yavaş müsaade istiyorum aslında. Umarım bensiz umarım sabahlarınız bensiz de renkli ve eğlenceli geçer. Ya da umarım sabahlarınız benimle olduğu kadar renkli ve eğlenceli başlamaz. Evet, günleriniz harika geçsin ama birazcık eksikliğimi de hissedin isterim, doğruyu söylemek gerekirse. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Ankara'da. Mert ve Çelik yayınlarında her yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edecekler. Aklınızda olsun. Ben gidiyorum. Harika bir çarşamba geçirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manşetlere bakıyoruz. NTV Haber portalında manşet: İstanbul'a kış geliyor. İstanbul'da yağmur bugün başlıyor. Sıcaklık 8 derece düşecek. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor. Ancak bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek deniliyor detaylarda. Organize kötülük, Milliyet'in manşeti bugün. Bir özel haber: Gülistan 9 soruşturmasında 10

0: 5 gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. Şimdi de Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlık YKS açıklandı, sıralama şaşırttı. Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandı, 2 soru iptal edildi ve puanlar buna göre hesaplandı. Yüz binlerce öğrenci beklediği sıralamanın gerisinde kaldı. Kabataş Erkek Lisesi 4 ayrı alanda birinci çıkartarak büyük başarı sağladı. Yeni partimizi kuruyoruz. Yine ilk sayfadan bir başlık Hürriyet'ten. Haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktığı meclis grup kürsüsünden yeni partimizi kuruyoruz diyerek CHP'ye veda etti. Özgür Özel bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyor. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz dedi. Ve Sabah gazetesi manşete bakalım. Rüşvet bagajıyla yeni partiye. Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat ve Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. Gülistan'da sırrı çözecek 15 gözaltı. Hemen bu haberin yanındaki başlık Gülistan Doku cinayetiyle ilgili tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner sorguda. Hamilelik şüphesiyle ilgili hastane kayıtları ısını silen 3 doktor ve dokunun cesedini gömdükleri saptanan korucular da gözaltında. Sözcü'ye bakalım. Manşet Sözcü'de saray kuklası paşa olmam, Özgür Özel CHP'den ayrıldığını resmen ilan etti, gerekçesini böyle açıkladı. CHP'de kayyum amacına ulaştı, seçilmiş yönetim işgale karşı Atatürk'ün yolunu seçti, Özel kurulacak partinin ana muhalefet olacağını belirtti. Gülistan'ın cesedini korucular yok etmiş, postada manşet Tunceli Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra cansız bedeninin şüphelilerle irtibatta bulunan güvenlik korucuları tarafından yok edildiğine dair önemli delillere ulaştı. Son bir başlık TRT Haber'den. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Güzel bir sabah, öyle değil mi? Evet, kendimizi iyi hissettiğimiz nadir sabahlardan biri. Hafta başından uzaklaştık ve hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Bugün hem şarkılarımla hem güzel konularımla sabahınıza yine eşlik ederek keyfinize keyif katmaya geldim. Arzu Kaya 2 saat boyunca sizinle. Açın radyolarınızın sesini ve bu güzel şarkılara siz de bizimle birlikte eşlik edin. Günaydın Türkiye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yağmurlu ve serin havaları özlediniz mi? Evet, bu bunaltıcı sıcaklarda hepimizin özlediği tek şey aslında. İstanbullular şanslı. Çünkü AKOM, İstanbul ve Marmara bölgesi geneli için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek hava dalgasıyla sıcaklıkların 7-8 derece birden düşmesi ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Eğer modeller meteorolojiyi yanıltmazsa, hava başka bir yere akıp gitmezse bugün İstanbul'da güzel bir yağmur bizleri bekliyor. Şemsiyesiz çıkmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli bir çarşamba sabahına Mela Bedel'le devam ediyoruz. İki

Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor. Bugün de Ankara'dayız ve gün içinde yarışmalarımız olacak. Sizlerle bir lokasyon ve şifre paylaşacağız. Vereceğimiz şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Yarışmalar her an olabilir, bu yüzden radyolarınızdan ayrılmayın. Yani uzun lafın kısası, gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Gün aydın hepinize bir kez daha, çok güzel bir çarşamba sabahına tam taşçıyla devam ediyoruz. Gidişat.

denen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren.
8: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

akşamlarının en güzel yanı sizce ne diye sorsam nasıl cevap verirdiniz? Birçoğunuz farklı cevaplar verecek. Bir de bana sorun. Sorun hadi. Heh, ben cevap veriyorum o zaman. Yaz akşamlarının bana göre en güzel yanı Ağustos böcekleri, cırcır böcekleri, onların sesi tam manasıyla keyifli bir yaz akşamı yaşadığımı hissettiriyorlar. Bir de onlarla ilgili ilginç bir bilgi var. Ağustos böceklerinin ya da cırcır böceklerinin adeta birer termometre gibi çalıştığını duymuş muydunuz? Bilim insanları bazı cırcır böceği türlerinin dakikada ötüş sayısına bakarak hava sıcaklığını yaklaşık olarak hesaplayabiliyor. Çünkü hava ısındıkça böceklerin metabolizması hızlanıyor ve daha sık ötmeye başlıyorlar. Yani yaz akşamlarında duyduğunuz o kesintisiz sesler aslında sıcaklığında bir ipucu olabilir. Bakın bakalım, bulunduğunuz yerde cırcır böceklerin ne sıklıkla ötüyor. Hiçbir şeye bakmadan cırcır böcek

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimiz

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil gitmeye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Kupon Kralı'nda spor dünyasındayız. Evet, Voleybol Milletler Ligi finallerinde iki takımla yer alıyoruz. Büyük bir gurur. Tarihimizde bir ilki gerçekleştirip hem kadınlarda hem erkeklerde final etabına aynı anda kalıyoruz. Filenin Sultanları çeyrek finalde Kanada'yla, Filenin Efeleri de çeyrek finalde Slovenya'yla karşılaşacak. Hemen

tarihleri de sizlerle paylaşayım. Filenin Sultanları 23 Temmuz yani yarın 11'de Kanada ile, Filenin Efeleri 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10'da Slovenya ile karşılaşacak. Bu iki heyecan dolu karşılaşmayı sakın kaçırmayın. Şimdiden her iki takıma başarılar diliyoruz. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo, burası Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Elif Buse Doğan'la Yangın.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Hadi gelin mesajlara bakalım. WhatsApp mesaj hattından dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizlere mesaj göndermeye devam ediyor. Bu mesajlardan biri Mehmet Bursa'dan yazmış. Taksi şoförü kendisi. Günaydın Arzu. Sabahın ilk müşterisini Osman Gazi'den aldım. Şimdi Mudanya yolundayım. Arabada yine Kral Pop Radyo açık. Trafik ne kadar yoğun olursa olsun müzik iyi gelince yolda kısalıyor. Tüm taksici arkadaşlara hayırlı işler diliyorum demiş. Teşekkürler bu mesajın için Mehmet. Gerçekten de öyle. Şarkılar güzel olunca yol kısalıyor. Hiç anlamıyorsun bile. Tüm taksi şoförlerine hayırlı işler. Bol kazançlarınız olsun. Bir mesaj daha var. O da Aydın'dan Nermin yazmış. İncir Bahçesi'ne doğru gidiyoruz. Arabada çocuklar şarkılara eşlik ediyor. Bizden tüm emekçilere selam olsun. Sevgi ve selamlar bizden. Peki o halde tüm emekçiler için sıradaki şarkıyı çalıyorum. Linet Meğersin.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: uzmanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Neden hatırlatıyorum? Çünkü WhatsApp'tan bazı dinleyicilerimiz sormuşlar. Arzu, yarışma ne zaman? Etkinlik otobüsünün lokasyonunu bizimle ne zaman paylaşacaksınız? Hiç merak etmeyin. Gün içinde her an bir yarışma başlayabilir. Bu yüzden söylüyorum işte Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Ama şunu söyleyebilirim. Başkent Ankara'da otobüsümüz. Ve yapacağımız yarışmada lokasyon bilgisi paylaşacağız. Şifre vereceğiz. Şifre ile birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Kulağınız Kral Pop Radyo'da, gözünüz yollarda olsun. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanınızda.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik Sabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanıyla 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı, Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: buradayız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen al.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ankara Sincan'da TUSAŞ eğitim helikopteri düştü, kazada 2 kişi yaralandı. Ahbap Derneği soruşturmasında gelişme var. Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Serter, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz ifade vermeye çağrıldı. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden, yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel CHP'ye veda etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. O ilçeler Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş bugün İyi Parti ve AK Parti'yi ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Tahran, Irak'ın Erbil şehrindeki muhalifleri hedef aldı. Irak Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Önce Marmara'da hava serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 derece kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul bugün yer yer sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 33, İzmir rüzgarlı 38, Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 44 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Metis spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik Sabze'yi 1-0 yendi. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı kaptanıyla 14. sezona doğru adım attı. Kulübün simge isimlerinden Melih Mahmudoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Ve dinleyicilerimize her gün birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyoruz. Her yaz olduğu gibi bu yaz yine Kral Otobüsü ile birlikte. Kral Otobüsü turlarına başladı. İstanbul'dan çıktığımız yolculuğumuzda Ankara'dayız ve her gün dinleyicilerimize yayınlarımızdan şifreler paylaşıyoruz. Ve bu şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktarıyoruz. Konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin ve ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun diye her gün paylaşıyoruz. İşte bugün de zamanı geldi. Öncelikle şifremizi paylaşayım. Eymir Gölü. Eymir Gölü şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da aktaracağım. Kızılay'dayız. Atatürk Bulvarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Kapı girişinde, Kuğulu Alt Geçidi yanında Kral Otobüsü. Bu adrese yakın olan dinleyicilerimizi bekliyorum. Şifreyle birlikte ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar, iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Yayınlarımızı takip eden dinleyicilerimizle beraber her gün birlikteyiz. Ve çoğu zaman soruyorum, iyi misiniz, nasılsınız, hayat nasıl geçiyor diye. Hayatımız geçiyor bir şekilde ama zaman zaman yoruluyoruz değil mi? Peki hayatta bizi yoran şeyler arasında verdiğimiz kararların fazlalığı desem sizler...

Bu karar verme yorgunluğunu hissediyor musunuz? Davranış bilimcilere göre evet. Modern hayatın yüklerinden biri olarak tanımlanıyor, hayatımızdaki karar sayısının günden güne artması. Peki ne oldu da arttı derseniz, eskiden seçenek azdı. Artık seçenek çok fazla. Markete giderdik, birkaç marka vardı. Televizyonda birkaç kanal vardı. Bugün sabah kahvesinden akşam izleyeceğimiz filme kadar onlarca, yüzlerce seçenek var. İşte seçeneğin artması, en basit kararların bile zorlaşması anlamına geliyor. Karar yükü diyorlar buna. Ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz, hangisini alacağız, hangisini erteleyeceğiz? İşin ilginç tarafı şu, insan büyük kararlarla değil, gün içinde verdiği yüzlerce küçük kararlarla da zihinsel olarak yoruluyor. Mikro karar denilen hadise. Bu yüzden belki de akşam bugün hiçbir şey yapmadım ama çok yoruldum dediğimiz zamanlar oluyor. Çünkü bedenimiz değil, çoğu zaman zihnimiz yoruluyor. Siz bunu yaşıyor musunuz?

sık sık iltifat eder misiniz? Sizlere direkt kişisel bir soru ya da belki de sık sık iltifat alan birisiniz. Ne mutlu eğer öyleyse. Peki en güzel iltifat nedir? Madem ki öyle. En güzel iltifat diye bir şey var mı? Var bana kalırsa. Nedir ses? Çok güzelsin, güzel iltifat, çok yakışıklısın. Bunlar güzel iltifatlar ama bir iletişim araştırmasında ankete konu oldu. İnsanların büyük bölümünün konuşurken en çok şikayet ettiği şeylerden birinin gerçekten dinlenmediğini hissetmesi ya da dikkate alınmadığını hissetmesi de diyebiliriz. Maalesef bunu çoğu zaman yaşıyoruz, yapıyoruz da. Çoğu zaman cevap vermek için dinliyoruz. Anlamak için değil, karşımızdaki cümlesini bitirmeden kendi fikrimizi hazırlıyoruz o sırada zihnimizde. Oysa bazen insanın ihtiyacı çözüm değildir, yani ona bir akıl vermek de değildir. Sadece dikkatle dinleyen birilerini ister. Siz yaşamıyor musunuz bunu? Yani akıl istemiyorum senden, sadece seninle bir şey paylaşıyorum, dinlemeni istiyorum dediğiniz olmuyor mu mesela? Belki de bugün birine vereceğiniz en kıymetli hediye işte bu iltifattır. Seni dinliyorum. Seni gerçekten dinliyorum demek ve bunu telefon ekranına bakmadan, araya girmeden, kendinizi savunmadan seni dinliyorum diyebilmek. Çok zor değil, değil mi? Ama maalesef çok az bulunuyor. O yüzden çok değerli.

0: yaptırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün kahramanlara seslenelim. Kimdir onlar? Her evin bir kahramanı vardır aslında. Geçen gün karşılaştığım bir yazıda her evin kahramanlarından söz ediliyordu. Çok da hoşuma gitti. Benzer bir bakış açısıyla paylaşmak istedim. Dedim ya, her evin bir kahramanı vardır aslında. Kimsenin fark etmediği ev işlerini yapar. Çöpü çıkarır, bozulan ampulü değiştirir, su filtresini yeniler, dolaptaki eksikleri fark eder. Bunlar küçük şeyler, yani önemsiz şeylermiş gibi görünür ama aslında yapılmadığında da bütün düzen aksar. Hayat gibi değil mi? Hayatın içinde böyle işte büyük alkışı alanlar kadar kimsenin haberi olmadan sorumluluk alan insanlar hayatı ayakta tutuyor. Görünmeyen bir emek diyebiliriz buna. İş yerlerinde de çoktur. O görünmeyen emeğin yükünün üzerinde tutan, sırtlanmış ve görevini yerine getiren insanlar. İşte onlara iyi ki varsın demenin zamanı bence. Neticede insan da motivasyonla

satışı, bir teşekkür, bir eline sağlık, iyi ki varsın demek o motivasyonun sürdürülebilirliği için önemli. Belki yaptığınız iş büyük olmayabilir ya da görünmüyor olabilir ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmiyor.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım

Belki hatırlayanlar vardır, 80'lerde 90'larda koleksiyon yapma diye bir hobi vardı. Yani koleksiyonculuk hobi olur mu? Yani bilmiyorum, tartışmak lazım, olabilir de. İnsanlar para biriktirirdi, pul biriktirirdi, anı biriktirirdi, biletler saklanırdı, eski fotoğraflar atılmazdı. Şimdi artık neredeyse fotoğraf baskısı alınmadığı için atacak bir fotoğraf da kalmadı. Çocukların çizdiği ilk resimler mesela yıllarca kalkmazdı. Bunun nedeni basittir aslında. Bazı eşyaların değeri maddi değildir, duygusal değerleri vardır. O yüzden atamazsınız onu, atmaya kıyamazsınız. Tabii biraz abartıya girdiği zaman istifçiliğe girer ama. Örneğin benim sakladığım bir bilet vardır, Amy Winehouse konserinin bileti. Fakat maalesef kız Türkiye'ye gelemeden hayatını kaybetmişti. O yüzden o konser biletini saklarım. Bir dönemi temsil eder. Küçük oyuncaklar vardır, saklanır. Çocukluk duygularını temsil eder. Sizde neler var atamadıklarınız? Hadi de.

Dün üniversite sınavına giren öğrenciler için önemli bir gündü. Çünkü YKS sonuçları açıklandı. Vardır belki sizin çevrenizde de ya da ailenizde sınava girenler. Şimdi sonuçlar geldi. Tercih dönemi değil mi? Bu daha da heyecanlı. Öğrencilik güzel şey ama sadece öğrencilikle bitmiyor. Öğrencilik yaşantısı da işin içine giriyor. Mesela nerede kalacak okulunu okurken? Yurtta mı yoksa evde mi değil mi? Aynı evde yaşayıp aynı hayatı yaşamak zanneden gençler bu deneyimleri öğrenecek. Aslında aynı hayatı yaşamak olmadığını görecekler. Ev arkadaşlarıyla yaşanan problemler. Herkes aynı günü yaşamaz malum. Birinin sınavı daha stresli geçmiştir, diğeri daha iyidir. Biri duygusal boşluk yaşar, diğeri daha mutludur. Biri enerjiktir, diğeri yorulmuştur. Aynı sofraya oturduğun insanların bile gününün nasıl geçtiğini çoğu zaman bilemeyebilirsin. Aile içinde de böyledir aslında. Yemek sofraları bir araya getirir ailelerde. Özellikle de akşam yemeklerinde ve akşam yemeklerinin güzel sorusudur bu. Senin günün nasıl geçti? Çoğu zaman iyi işte der geçeriz ama bizi en iyi tanıdığını düşündüğümüz insanlardan gerçekleri saklamamak gerek değil mi? Ya da duygu

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, Melih Özkan ben. Yettikşehir Hastanesi civarında Kral Pop Radyo'da Arzu'yu dinlerken anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Buradan Arzu Hanım ve tüm Ankaralılara selam olsun.
2: Merhaba, ben Ankara'dan Yavuz. Kral Pop'u dinlerken Sincan bölgesindeydim. Mert'in şifresini aldım. Kral Pop otobüsünü buldum ve hediyemi aldım. Kral Pop çalışanlarına, Kral Pop otobüsü çalışanlarına çok teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Doğada ne varsa zırhlarda.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: helikopteri boş bir tarlaya düştü. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal yaşamını yitirdi. Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu da yaralandı. Yalova'da 18. Anaüs Komutanlığı'nda eğitim sırasında 4 öğrenci sıcak nedeniyle rahatsızlandı. Öğrencilerden Veli Bilgin hayatını kaybetti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada da CHP Silivri İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada savcılık ilk kez soruşturmanın adını Ahbaplar Suç Örgütü olarak tanımladı. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Serter, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz'un da ifadeleri alınacak. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan ve tutuklanan aralarında 7 Tema gönüllüsünün de bulunduğu 10 kişi tahliye edildi. Yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek. Dün gece saatlerinde Karabük'ten bir kadın cinayeti haberi geldi. Tutku Burcu Köseoğlu'nu birlikte yaşadığı kişi boğazını keserek öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri New York Belediye Başkanı Mamdani, New York'a gitmesi durumunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanması için yasal yetkileri bulunmadığını açıkladı. Mamdani, federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın mimarı olduğunu belirtti. Pet şişe geri dönüşümünden sürpriz bir karar geldi. Artık 200'den fazla olan iadelerde ambalaj başına 1 lira yerine 50 kuruş verilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda sıcaklık düşüyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya sıcak 41 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugün de hafta içi her gün 16-18 arası olduğu gibi yayınımız başladı. Herkese merhaba. Bugünkü yayınımızın açılışında da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün hemen lokasyonunu aktarma zamanı geldi. Bugün de Ankara'dayız. Aydınlık Evler'deyiz. Altın Park yanında Samsun yönündeyiz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz, Ankara'mızın enfes lezzetlerinden Ankara Tava şifresini söyleyerek sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Bugünün kazananını belirlemiş olacağız. Sesli mesajını da paylaşacağız. Bir kez daha lokasyonumuzu hatırlatıyorum. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz şu anda Ankara Aydınlık Evler'de, Altın Park yanında Samsun yönünde. Bir tarafta etkinlik otobüsümüzle kazananımızı bekliyorken diğer tarafta Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim. Blok 3 ve Poise ile Çok Güzel Gülüyorsun Kral Pop Radyo'da.

0: ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ilettik. Birazdan bir kazanan daha belirleyeceğiz, başkentimiz Ankara'dan. Kral Pop Radyo'da 24 saat iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi sevdiğiniz şarkılar hafta ortası çarşamba yayınında da 24 saat olduğu gibi devam ediyor. İyi çalışmalar herkese, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar diliyorum. Şimdi Sefo ve Demet Akalın Yerinde Dur'la devam edeceğiz. Geçtiğimiz yaza şüphesiz damga vurdu bu şarkı ve bu yazda keyifle dinlemeye devam ediyoruz.

olmaz, olay olacak. Sinema severler için, bugünlerde sinema düşünenler için özellikle yılın en beğenilen ve en iyi açılış yapan filmlerinden biri. Dün de bahsetmiştim, ABD gişesinde rekorla açılış yaptı. Adesi ülkemizde de çok çok sevildi ve her şeyden önce çok güçlü bir oyuncu kadrosu var. Geride bıraktığımız hafta sonu en çok izlenen filmlerde ilk sırada iyi bir başlangıç yaptı ülkemizde de. İkinci sırada 3. haftasında Minyonlar ve Canavarlar filmi var en çok izlenen filmlerde. 3. sırada Oyuncak Hikayesi 5 filmi var. 5 haftadır vizyonda ve 3. sıradaki yerini koruyor. 4. sırada Moana var. 2. haftasında en çok izlenen filmlerde 4'te. Bu arada beklenenin bir tık altında kaldı diyebiliriz gişe başarısı anlamında. Son olarak Saplantı'da 10. haftasında ülkemizde en çok izlenen filmlerde 5. sırada yer aldı. En çok izlediğimiz ilk 5 filme hızlıca bir göz attık sinema severler için. Şimdi ise Sibel Can ve APO ile bugünlerin en yeni şarkılarından biri.

istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize...

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Bu ya.

0: Yeni saat açılışıyla, program açılışıyla Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve günün şifresinin Ankara Tava olduğunu söylemiştik. Ve otobüsümüze ilk ulaşan sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanan bir diğer dinleyicimiz belli oldu.
1: İsmim Gülsüm. Hastaneden dönüyorduk ve Kral Pop'u dinliyorduk. Anonsu duyup Aydınlık Evler civarında otobüsü görüp durduk. Hediyemizi aldık ve sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde buluşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında dinleyicilerimizle yarın Samsun Ladik'te olacağız. Şimdiden hatırlatayım ve Norm Ender, Ebru Gündeş bir çift gözle devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Meteoroloji kaynakları bu hafta başı itibariyle bu haftanın yağışlı ve soğuk geçeceği uyarılarını yaptı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarında birden Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava etkisi başlıyor. Sıcaklıklar 8 derece birden düşüyor ve beraberinde İstanbul, Marmara ve haftanın kalan günlerinde hafta sonu da dahil olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümüne yayılacak bu yağışlar ve hava sıcaklarındaki düşüş. Hafta boyunca hem haber merkezimiz uyarılarına devam etti, ayrıca meteoroloji kaynak bilgilerini paylaştılar, paylaşmaya devam edecekler ama serin hava artık ülkemize giriş yaptı. Hava durumunu kontrol ederek giyim kuşama dikkat etmek, özellikle önümüzdeki 3 gün için uyarılarla birlikte bir kez daha hatırlatalım. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74 mesajlarınıza yer vereceğiz birazdan. Blok 3 sebebi yarla devam edelim.

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakla festival.

fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: da kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya, Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ton balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

İlk mesaj Ebru Hakan çiftinden. Oğulları Rüzgar'la bizi dinliyorlar. Fethiye'den selamlar iletiyorlar. Biz de selamlarımızı iletelim, teşekkür edelim. Rüzgar'a da selamlarımızı iletelim. İstediğiniz şarkıyı da not aldım bu arada. Banu Hanım, Konya'dan dinliyoruz. Kral Pop otobüsünü Konya'ya bekliyorum. Eşim Mahir ve kızım Tuana için şarkı diye gönderdi mesajını. Konya'ya da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz gelecek. Şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz. Emel Beşiktaş'tan çalışıyor. Biz de hem iş arkadaşım hem can dostum Betül için şarkıyı istiyorum diye gönderdi. Fatma da Kütahya'dan, bugün müdürümüz Barış Bey'in doğum günü, az önce ekip olarak kutladık, sizi dinliyoruz, bir sürpriz de buradan yapmak istedim. Fatma, Aytül, Kerem, Sami Barış Bey'in doğum gününü kutluyorlar. Biz de Barış Bey'in doğum gününü kutlayalım. Sağlıkla, huzurla, neşeyle, mutlulukla, başarıyla dileyelim ve bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar dileyelim. Kral Pop Radyo'da şimdi de Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün dinliyoruz.

YKS dün açıklandı. Biraz sürpriz oldu. Aslında bugün açıklanma tarihiydi ama bir gün önce açıklanmış oldu ve YKS'nin açıklanmasıyla birlikte de tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kontenjanlar ve Yüksek Öğretim Programı kılavuzu da 2026 için yayınlanmış oldu aynı zamanda. Şimdi üniversite kayıtları 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar da 24-26 Ağustos arasında gerçekleşiyor olacak. Bu süreçten sonrası kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için hangi okul konusunun yoğun ve ummalı şekilde araştırıldığı dönem, herkes için en güzelini diliyorum bir kez daha. Tüm üniversite öğrenci adaylarımız için. Kral Pop Radyo'da Semicenk Çıkmaz Bir Sokakta'yla En iyiler devam ediyor.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoto ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

22 Temmuz ve Çarşamba günündeyiz. Yılın 203. günü ve 22 Temmuz, Temmuz ayının artık son günleri. Hafta ortası haftanın yorgunluğunu hissetmeye başladığımız gün, eve dönüş yolculuğu için hazırlanan ve trafikte olan herkese iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben görüşmek üzere. Birazdan Bay J'nin harika enerjisi ve şarkıları burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Bugün de sıcak ama yağış geçişleri başlıyor. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları var. Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Size yemin edebilirim daha demin çarşambaydı. Ya, tamam yani zamanın artık bir şekilde daha hızlı aktığını söylüyorlardı. Bu kadar da değil, arada bir şey içseydik. He? Bir drink beraber. He?
1: Bayşe biraz abartıyor musun acaba?
0: Tabii ki abartıyorum. Komedinin %5'i bir konu bulmak. Kalanı da abartı üzerine kurul. Misal konu Bayşe. Kalanı da %95 abartı. Biliyorsunuz. Kral Pop Radyo burası. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün de olmadı Bayşe. Keyif bulamadık diyorsanız 4 litre su için yeni probleminiz eskileri unutturacaktır. Bu benim yeni metodum. Başıma dert almak. Mesela ikinci evliliğim çok zor geçti. Çok canım sıkkındı. Bir türlü atlatamıyordum. Şimdi üçüncü eşim her gün kafamı ütülüyor. Unuttum eski karımla yaşadıklarımı. Mükemmel. Hayatımın bağrındayım millet. Gönül isterdi hayatımın baharı dünyanın kara kışına denk gelmesin. Ama hiçbir şey tam olmuyor biliyorsunuz. Yani herkes eğlenip sefahat içinde yaşarken depresyonda olaydım daha mı iyiydi? En azından şimdi şey diyebiliyorum. Allah'ım ne kadar mutlu ve huzurluyum bu bedbaht dünyada. Çok şükür ki bu radyo programı var da bu yeni teknoloji cep telefonlarından 2 saat ayrı kalabiliyorum. Feci bağımlıyım. Aslında hemen hemen herkes bağımlı çünkü bir şey yapmadan etrafı izleme devri sona erdi. Boynu öne bükük nesillere çanak bugünler. Öyle. Kapatması da zor telefonu. Bir düğmeye basıyorsun uzun uzun. Sonra ekranda şey çıkıyor. Bak emin misin kapatıyoruz bak. Bak. Çünkü hiçbir teknoloji şirketi sizi gözleyip izlemeye ara vermek istemiyor. Çünkü bilgilerinizi büyük kurumsal şirketlere sizin hakkınızda rapor veriyorlar. Ne seviyorsunuz, ekranın neresine baktınız, size ne reklam göstersin. Nasıl? Komplo teorisi mi? Ya millet çamaşır makinesinden bahsetmiyorum. Geçen gün karıma hayatı bana zindan ediyorsun, seninle yaşamak çok zor dedim. 10 dakika sonra sosyal medyada karşıma şöyle bir video çıktı. İlişkiler her zaman mükemmel olamaz. Karşınızdakinin sizden önce bir geçmişi, mutlulukları, travmaları, yaşanmışlıkları oldu. O sizin hayat arkadaşınız. Onu sevin ve şartsız koşulsuz kucaklayın. Sonra fark ettim. Meğer karım mesaj atmış. Sosyal medya değilmiş o. Gerçi mesajı yapay zekaya yazdırmış. Bu arada yapay zekasının sesi erkek ve biraz kıskanıyorum. Çünkü ona tatlım ya da hayatım diye hitap etmesini söylemiş. Böyle ağız burun dalamıyorsun da Grönland'da bir yerde buzun altında... Soğuk hiç sevmem ben. Ama bakın bu da teknoloji açısından inanılmaz bir gelişme. Eskiden insanı suçlu hissettirmek için karınızın yanınıza kadar gelmesi gerekiyordu. Şimdi yapay zeka destekli sistemler sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun vicdan azabınız kapınıza teslim ediliyor. Abi. İadesi de yok. Neyse millet yayın devam ediyor. Telefonu biraz kenara bırakın. Kafanızı kaldırın şöyle bir etrafınıza bakın. Belki kaçırdığınız güzel bir şey göreceksiniz. Ha, yani. Yoksa da problem değil. Ben buradayım 2 saat boyunca. Sizin dikkatinizi dağıtmak için maaş alan profesyonel bir dikkat dağınıklığıyım ben. Kral Pop Radyo'da Bay J devam edecek.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali
2: budur.
1: Yeni

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Doğada ne varsa Zühre Hanım'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: servis. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vatan. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

Türkiye Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Ülkenin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Ve bu akşam da yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ancak bu nezaketinizi gözünüzde fazla büyütmeyin. Ben her akşam yanınızdayım. Evet. Hani bu akşam geldiniz diye hani tamam eyvallah iyi çok teşekkür de yani. Kendimi büyütmemek, kendini beğenmiş olmama konusunda, kendini fazla önemsememe konusunda eğitmeye çalıştım yıllarca kendimi. Çünkü 15 sene önce bir psikolog bana narsistik kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Bana sorarsanız böyle sadece 100 yıllık geçmişi olan bir bilim dalında Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş ve 23 yıl klinik deneylerde çalışmış bir psikoloğun dediğiyle bence hemen bir sonuca varmamak lazım. Belki de değilim. Yani tek ihtiyacım biraz alkış, biraz da saygı görmek. Öyle herkes bana tapacak, en önce ben bir tip olmadım ki hiçbir zaman. Daha çok Allah rızası için herkes benden uzak dursun ne olur. Çıt sesi bile duymak istemiyorum. Uzak durun benden insanlar tarzı bir olma. Çünkü insanlar çok yorucu. Hiçbiri benim kadar huzur veren mükemmel tipler değil. Siz de biliyorsunuz. Ha okey tamam. Şimdi bunu söyleyince belki ılımlı bir narsistik bozukluk sezilmiş olabilir. Olabilir. Ama bu kadar kusur kadı kızında da olur. Şimdi bu kadının kızı kusursuzdur klişesine döndüğümüzde ben yine bir narsistik kişilik bozukluğu görüyorum o. Yani ben mükemmelim, eşsizim, güzelim, kimse bana layık değil, ben kadının kızıyım filan. Ne oluyor prenses yavaş gel. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Araştırdım. O dönemde kadı kızları en iyi koşullarda yaşayıp en iyi eğitimleri alırmış, en makbul gelinlermiş. 350 kilo sivilceli geç onu en makbul kadı kızı. Kadı kızları büyük servetler, konfor, refah içinde yaşarmış. Dönemin en iyi kıyafetlerine ve bakım imkanlarına sahiplermiş. Kusursuzluk standardı toplum gözünde her açıdan en ulaşılmaz ve ideal gelin adayıymışlar. Hem asil, hem zengin, hem eğitimli, hem de ahlaklı. Şimdi bugüne dönelim, aynı adayı nasıl bulacağız? Yani Oxford mezunu, babası nüfuzlu bir holding sahibi, para gani, imkanlar efsane. Ama durmadan sümüğü akıyor. O kadar kusur kadı kızında da var. Sümük. Kadı dediğin adam o dönemin hem Adalet Bakanı, hem valisi, hem Büyükşehir Belediye Başkanı. Kız bildiğin saray elitlerinin influencerı. 3 dil biliyor, minyatür sanatçısı, cildi pürüzsüz, Instagram falan yok ama herkes onu konuşuyor. Kime varacak falan. Bir Bay J de yok ki o dönem zihinlerdeki bu muamma son bulsun. Bay J varsa zaten ona varacaktır değil mi? Çünkü en mükemmeli, en kusursuzu, en narsistik kişilik bozukluğu olmayanı o. Kusursuzluğun tanımı kadının kızı. Peki neymiş bu kadın kızının o meşhur kusuru? Kimse bilmiyor. Bence kesin çok absürt bir entelektüel hata. Mesela saray davetinde yeni gelen çin kumaşına bakıyor. Aa ne güzel şifon diyor. Mesela viskoz mu bu? Oysa ki kumaş saf ipek. Çin'den gelmiş. Eyvah. Sarayın elitleri hemen arkasından fısıldaşıyor. Gördün mü? Koskoca kadı kızı ama daha ipekle şifonu ayıramıyor. Viskoz mu dedi o? Neyse canım o kadar kusur kadı kızında dol. Şu sınıfsal toleransa bakar mısınız? Bir de bizim mahalledeki Hayriye'nin kusuruna bakıyorsun. Geçen lahana sarması yapmaya çalışıyor ama kadındaki ölçü bilinci yok. Sarmalar bildiğin vücut çalışan insan kolu gibi. Aldın tencereye zor sığmış. İçine de pirinç yerine sen pilavlık bulguru koydun mu? Ah, sarmalar bildiğin içine ya o sarma pişerken bir genleşti, bir büyüdü. Tencerenin kapağını fırlatıp mutfak tabanına yapıştı. Mutfaktan yer çekimsiz ortamda yüzen dev lahana silindirleri millet arkasından konuşuyor. Ay bu Hayriye'nin de eli ayarsız. Ayarsız her yeri lahana yaptı becek. Bak öbürü ipeğe şifon diyor. Adı kusurcuk oluyor. Bizimki mutfakta kuantum fiziğini büküp lahana fırlatıyor. Adı beceriksiz. Yani zenginin asilin hatası bile nazar boncuğu gibi parlıyor be abi. Tarih bile kadı kızına torpil geçmiş. Binaenaleyh küçük kusurlarını affeyleyin bu Bay J kulunuzun. Ve dahi yolumuza Kemal'i huzurla devam edelim. Zira iş bu makam Kral Pop Radyo'dur. Ve dahi yayınımız Kemal'i afiyetle idame etmektedir. Ayrılmayınız. Ayrılmayınız.

Pop Radyo ve gururla bildirmek isterim ki sıkı çalıştık, asla tempomuzu düşürmedik ve bugün Türkiye'nin Kral FM'in hemen ardından reyting listesinde ikinci radyosuyuz. Peki Bay J, Bay J, bu başarının sırrı ne Bay J? Çok basit, gerçek olmak, hakiki olmak, hiçbir şeyin etrafından dolanmıyoruz. Yalan yok, dolan yok. En genç sunucumuz 50'sine merdiven dayamış. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşım. Aa evet. Bak, ekipte en gencimiz Demir Ali Çelik. Çelik 45 yaşında ama görseniz Gandalf gibi. Evet. Gandalf'ın böyle demans hastası Berduş versiyonu. Bu arada konusu açılmışken, demans dedim ya, Finlandiya. Kişi başına en fazla sauna düşen ülkeymiş, biliyor musunuz? Ve düzenli sauna kullanımının demans ve Alzheimer riskini ciddi oranda azalttığını gösteren güçlü araştırmalar var. Sıkı durun. Hazır mısın? Finlandiya en çok demans olan ülke. Ya arkadaşım, bilim insanı kisvesi altında siz ne yiyorsunuz? Ne yapıyorsun o laboratuvarda, ne oluyor ha? O kadar çetrefil bir durum ki, yani Alzheimer'a faydalı olan bu kadar çok saunayla bu kadar çok demans varsa, bir gün saunalar eskisi kadar iş yapmıyor diye kapatılırsa, akşam işten çıkan Finlandiyalılar evleri yerine İsveç'e mi gidecekler? Ben bunu merak ediyorum. Demir Ali Çelik, çok seviyoruz. İyi bir sunucumuz, kaliteli, dublaj sanatçısı. Bugün grupta yazışıyorduk. Oğlum dedim, en gencimiz sensin. Sana ne oldu, bir anlatmak ister misin? Ve sakın evlilik, çoluk çocuk filan deme. 3 kere evlendim, senden iyi görünüyorum. Zırvaya vaktim yok. Doğruyu söyle. Abi dedi, düşük zam oranları. Ya arkadaşlar, paranın veya parasızlığın sizi yönetmesine izin vermemeniz lazım. Neden bu kısa hayatlarımızda patronun kim olduğunu paraya göstermiyorsunuz ha? He? He? Hayır, Çelik'i de çok severim. Beyefendi bir insan ama sen okumuş adamsın. Radyo sunucusu olarak iki çocuk yapmak nedir arkadaş? Sürümden mi kazanmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyin planı misyonundasın ya? Neyse, sonra bir bakayım dedim. Sunucular değil de ekipteki en genç kim diye. Kim çıksın dersiniz? Bizim yayın yönetmeni Erkan Eroğlu. Yapay zekadan öğrendim yaşını. Sonra da şey sordum yapay zeka. Peki hala gideri var mı diye sordum. Yapay zekanın cevabı, hangi anlamda soruyorsunuz? Ya arkadaşım, emlakçı mıyım ben? Akarı kokarı var mı diye sormuyoruz herhalde. Erkek olarak gideri var mı diye soruyorum. Bakın arkadaşlar, yapay zeka alladı balladı metiyeler yazdı. Oldukça da gideri var, fittir, çok iyi giyinir filan. Yemin ediyorum bir noktada Kenan İmirzalıoğlu mu araştırıyorum ben acaba? Sonra şunu fark ettim. Ciddi böyle yani. Bizim nesil yaşlanmayı beceremiyor ha. Vallahi eskiden bir insan 55 yaşına geldi mi köşesine çekilir, torun severdi. Şimdi bakıyorum, herkes spor salonunda protein tozu içiyor, adımlarını sayıyor, uyku kalitesi ölçüyor, koluna saat takmış, kalp ritmini. Kalpsiz insanlar ne yapıyor? Çok saçma bir soru, ben devam edeceğim. Ya arkadaş, diyorum ki tamam, yaşlanmayı reddediyoruz da bırak biraz da kader çalışsın ya. Ha? Biz çocukken büyüklerimiz tereyağını ekmeğe sürüp üstüne kuyruk yağı koyup yiyorlardı. Bir de bir bardağa biraz daha kuyruk yağı eritip üstüne şerbet döküp drink olarak alıp bizim sülale uzun yaşar diye. Şimdi herkes biyolojik yaş hesaplıyor. Bay J mesela kronolojik yaşı 55, biyolojik yaşı 41, ruhsal yaşı 17, maaşı 8. Kumbarayla ödüyorlar, evde kırıyorsun maaşı. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın, Bay J yayında.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Böyle bir dünya.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Güç bende
3: olsun! Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin.

Taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

İyi akşamlar herkese. Umarım güzel bir çarşamba akşamı geçiriyorsunuzdur. Ben Bayce. Buranın Kral Pop Radyo'nun has elemanıyım. Biraz sert söyledim biliyorum ama böyle söyleyince daha etkili oluyor. Şimdi benim amacım... Çok çalışıyorum. Burada çok çalıştığım için has eleman oldum. Evde de has eleman statüsüne yükselmek ama performans değerlendirmesini. Karım yaptığı için. Sistem biraz zorlu işliyor. Büyük bir kurumsal performans değerlendirme şirketi olsa şimdiye kadar çıkmıştım. Evden has eleman olarak çıkmıştım. Bazen bana soruyor. Bence madem bu kadar bikleniyorsun, anlatıp duruyorsun, niye evlenip duruyorsun diye. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çünkü ben aslında tartışmayı seven bir insan değilim. Hatta bırakın yani kadınla. Veya hayatımdaki kadınla tartışma. Kimseyle tartışmaktan hoşlanmıyorum ben. Bir arkadaşım geçen gün bana dedi ki sen yüzleşmekten korkuyorsun. Ben de olabilir dedim. Çünkü bu konuda da tartışmaya girmek istemedim. Ve haklı olabilir, pasifistim. Yaşım ilerledikçe şunu fark ediyorum. Evlilikteki tartışmaların büyük bölümü aslında gerçeği bulmak için yapılmıyor. Zaten gerçek aşağı yukarı belli. Değil mi? Gerçek gerçektir. Daha çok olayın nasıl bu kadar saçma bir noktaya geldiğini anlamaya çalışıyorsunuz sesler yükselterek. Bir çeşit kaza inceleme komisyonu gibi. Anladın? Siyah kutu arıyorsunuz evin içinde. Kara kutu nerede? De kabul ediyorum. Benim karakterimde küçük bir problem var. Büyük problemlerim de var. Benim fikirlerimi çok fazla beğeniyorum. Yani insanların... Düşüncelerine saygım var tabii ki ama kendi düşüncelerime daha çok var. Mesela bir odada 10 kişi var, 9'u bana katılmıyorsa aklıma ilk gelen şey acaba yanlış mı düşünüyorum ya? Olmuyor. Vay arkadaş ne kadar çok insan yanılabiliyormuş oluyor. Anladın? Hayır. Bunun sağlıklı bir yaklaşım olmadığını biliyorum. Zaten hayat beni sürekli eğitiyor bu konuda. Özellikle evlilik. Evlilik insanın egosuna takılan hız sınırlandırıcı gibi bir şey. Ara sıra gaza basıyorsun, araç izin vermiyor. Benim dikkat dağınıklığım da hala aynı bu arada. Çocukluğumdan beri var. Bakmayın burada 2 saat program yaptığıma. Konudan konuya atlama konusunda olimpik seviyedeyim. Siz de farkındasınız. Geçen dikkat eksikliğiyle ilgili video açtım. Kendimi geliştireceğim. 20 dakika sonra pizza fırınlarına bakıyorum. Alışveriş sitesinde. Oradan İtalya'da yaşam maliyetine geçtim. Oradan minik traktör videolarına geçtim. En sonunda hiçbir fikrim yok. Alpaka çiftliği kuran bir adamı izliyordum. Ne alaka? Video bitti. Dikkat eksikliği hakkında hiçbir şey öğrenmemişim. Ama Güney Amerika'da alpaka yetiştiriciliğinin geleceği konusunda baya information vardı. You know? İnternet çok tuhaf bir yer oldu. Herkes tartışıyor. Herkes bir şey ispat etmeye çalışıyor ama kimsenin fikri değişmiyor. 8 saat kavga ediyorlar. Günün sonunda herkes konuşmaya başladığı fikirle masadan kalkıyor. Hiçbir şey gelişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece biraz herkes daha sinirli. Geçen bir tartışmaya denk geldim. Okuyorum. Yarım saat sonra fark ettim taraflardan hiçbiri karşı tarafı ikna etmeye falan çalışmıyor. Herkes kendi taraftarlarına oynuyor. Sanki bilgi paylaşmıyorlar seçim mitingi gibi. Bu yüzden ben artık yaş aldıkça huzur tarafına geçmeye başladım. Çalışıyorum. Bir konuda fikrimi söylüyorum. Karşı taraf katılmıyorsa da saygı duyuyorum. Tabii içimden onun tamamen yanlış düşündüğünü geçirmeye devam ediyorum. Neyse sinirlenmeyin şimdi. Gereksiz yere sonra evde herhangi bir konuda haksız bulunduğum zaman ikinci yarıya enerjim kalmıyor. Ah canım eşim. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında.

0: Net Gündem.
1: 22 Temmuz Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Genel af niteliğinde olmayacak sözleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarıyla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin haftaya meclise gelmesi bekleniyor. Siyasi parti turunu tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı, meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz dedi. Geçici ve müstakil bir yasa vurgusu yaptı. Sondakika.com'da ana muhalefet CHP'den bir manşet var. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen il başkanı sayısı 55'e yükseldi. Anadolu Ajansı'na bakalım. Başkentten gelen helikopter kazası manşette. Ankara Sincan'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter bugün boş araziye düştü. Adalet Bakanı Gürlek, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Net Gündem'de sözcüye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, Özgür Özel'in yeni partisinin sloganı da belli oldu. CHP'de dün tarihi bir gün yaşanmış ve Grup Başkanı Özgür Özel son kez CHP grup kürsüsünden seslenerek yeni partinin kuruluşunu resmen duyurmuştu. Bugün de Özel cephesinde hareketli dakikalar yaşandı. Kendisini destekleyen parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin sloganının AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz olacağı bildirildi. Geçelim Habertürk'e. Gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Uludağ'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamaları yöneltilmişti. Dün gözaltına alınan gazeteci Uludağ haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle bugün serbest bırakıldı. Habertürk'te maalesef ormanlarımızdan da bir manşet var. Bugün Muğla'nın Fethiye, Aydın'ın Kuyucak, Antalya'nın Kepez ilçesiyle Afyonkarahisar'dan orman yangını haberleri geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Fethiye dışındaki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Muğla valisi Akbıyık, İnlice mahallesini tedbir amacıyla boşalttıklarını bildirdi. Milliyet'te ise meteorolojiden bir haber var. Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından hava adeta tersine dönüyor. Kuzeybatıdan Türkiye'ye giriş yapan sistemin birçok ilde gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşüne yol açacağı belirtildi. Bazı bölgelerde termometrelerin yaklaşık 10 derece gerilemesi bekleniyor. Yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz

0: Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. TED gündemi sonuna yaklaşırken sürücülerimiz için bir hatırlatma, akaryakıta bir zamda bugün benzin grubuna gelecek. Gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 23 kuruşluk fiyat artışı yapılması bekleniyor. TED gündemi bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü yarın Samsun'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'dan Midtjylland'la karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 21'de çalacak. Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final etabı Çin'de başlıyor. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı da yarın saat 11'de Kanada ile mücadele edecek. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şansa kalmaz işimiz
1: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Pop Radyo'da çarşamba akşamı vazife yine benim ve gönül isterdi ne yaptığını tam olarak bilen biri olsun ama bu bilinmez bayağı tuttu. O açıdan içimiz rahat. Ratinglerde birinci olmama rağmen ödül istemiyorum, alkış istemiyorum. Benim ödül törenim sizsiniz zaten bu geçirdiğimiz zaman beraber arkadaşlar. Oh, evet. Hem ne oluyor ki? Ha? Ödül alınca ne oluyor? Kazanan kim, kaybeden kim çok bu önemli. Yani yılda ortalama 10 bin film çekiliyor mesela. 10 tanesi Oscar'larda ödül bekliyor. Kaybeden rezalet bir film mi yaptı şimdi? Yani hepsi kazanan bence. Kaybeden o ödül törenini evde her yerimiz cips kırıntısı pijamayla seyreden biziz. George Clooney Oscar'ı alamadı. E tamam da filmden 50 milyon dolar aldı kanka. Ciro'dan komisyon hariç. Ben hala kaybeden benmişim gibi hissediyorum. Bak karım geçen gün bir galadan görüntüler veriyor. Magazin programı izliyoruz. Televizyonda bir aktris gördü şey dedi. Ay ne giymiş öyle, ölsem böyle gitmem galaya. Ona döndüm, üzerinde peluş pijama var. 2 ayda 8 kilo almış, küçük geliyor. Saçının bir kısmı Kopenhag'a bir kısmı Basra körfezine bakıyor. Gündüz makyajı ağzına akmış. Kadın sen kimsin yani, neden böyle bir... Benim en nefret ettiğim film, en sevdiğim film hangisi diye sorarlar. En nefret ettiğim film var. Titanic. Evet, tiksiniyorum bak. Filmi izliyorum. Iceberg gemiye çarptım. Mutluluktan havalara uçtum ya. Böyle... Ama Bayşe, Leonardo DiCaprio çok iyiydi. Değildi. Berbat oynadı. Bir daha izleyin. Sesinde ergen dalgalanması var o filmde hala. Artı şu geminin önünde kızın beline sarıldığı sahne var ya. İğreniyorum. Filmin ardından 1.2 milyar çift o pozu verdi. Fotoğraf çekti. Fabrika bandından çıkmış romantizm mi olur arkadaşlar? Bu ne ya? Rica ediyorum biraz orijinal olun ya. Ne yaparsınız bilmiyorum artık. Çapa çekerken, dümende ne bileyim livara balık atarken. Ama bunu yapmayın.
1: Ama Bay J, Leonardo'nun kaç takipçisi var biliyor musun?
0: Biliyorum. 59 milyon. Ve 20 erkek. Ben asıl... Neye gıcık oluyor biliyor musunuz bu takipçicilik meselesinde? Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların takipçi sayısına. O kadar kalabalık bir memleket ki. Mahalle manavının 533 bin takipçisi var arkadaşlar. Düdük çalan Çinli bir kız gördüm geçen. 400 bin takipçi. 35 yıllık yayıncıyım. O kadar hayranım var. Benim 30 bin takipçim var. Xuan Wang adlı bir nalburun Şangay'da 1.2 milyon takipçisi var arkadaşlar. Adam sabah uyanıyor, dükkandaki İngiliz anahtarını kameraya gösteriyor. Altındaki canlı yayında 200 bin kişi kalp atıyor nalbura. Ben burada insanlığın zihinsel aydınlanması için kara mizah yapıyorum. Sarkazm, ironi. Aldığım etkileşim nalburun sattığı plastik dübel kadar etmiyor. Adalet bu mu? Küreselleşme dedikleri vizyon buysa ben yokum kardeş. Gidip Şangay'da musluk çantası satacağım. Bu gidişle daha çok kazanırım. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları yayına devam ediyor. Ayrılmayın.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 9-31 Temmuz'da.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işin.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda, Türkiye'nin en büyük radyo şovu markası Bay J'yi dinliyorsunuz millet. Şimdi bakın, bunları söylerken gerçekten inanarak söylüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir radyo sunucusu programına benim kadar çalışmadı, benim kadar emek vermedi. Eyvallah, buraya kadar tamam. Ama ben bu niyetle yola çıktığımda bir gün bunun bana bir geri dönüşü olabileceğini hayal etmiştim. Hayallerim, senede birkaç defa teknemle Akdeniz'de çıktığım tatiller ve etrafımın süper modellerle çevrili olmasıydı. Gerçekler. Gerçekler acıdır. Ucuzluk marketinden aldığım ucuz milföy hamuruna rengi şaibeli ucuz kıyma doldurup fırın mantısı yapıp son zamanlarda aşırı kilo almış olan karıma al sana yemek yaptım diye ikram edip sonra yanında gezerken biraz daha güzel görünme çabam. Gerçekler bunlar. Bakıyorum, ünlüler Los Angeles'ta tatilde, Maldivler'de aşk tazeliyorlar. Ben geçen gün para harcamayayım diye Bodrum sıcağında arabanın içinde 61 derecede ısınmış pet şişeden su içtim. Bildiğin likit kanser içiyormuşsunuz gibi geliyor. Eşim de biliyorsunuz benden genç. Geçen gün şey diyor, hayatımda biraz romantizm ve heyecan eksildi benim. İstiyorum. Haklı olabilir ama benden bir beklentisi olmasın. Çünkü artık aşkı ifade etme, yaşama biçimim değişti. Eskiden çiçek alıyordum mesela. Şimdi markette indirim görme. 32'lik tuvalet kağıdı. İndirim var. İki paket alsam mı? Ateş basıyor. Kanter içinde kalıyorum heyecandan. Bu 32'li tuvalet kağıdı var ya, niye 28 değil? Niye 36 değil? Yani bir yerlerde birileri bir toplantı masasında bu paketlere kaç rulo konacağını tartışıyor ya. Çünkü 32 çok spesifik bir sayı. 31 değil, 33 değil, 32. Yani bir noktada bir yönetici ayağa kalkıp arkadaşlar tüketici 31 ruloya hazır değil falan gibi bir şey mi söylüyor? Bir başkası da peki 33 diye sordu. O da saçmalayma Hasan Bey, bu şirketin bir itibarı var. Kimse ne dediğini bilmiyor çünkü bir cevabı yok sorunun. Denedim millet. Evrenin sırlarını çözmek için ne materyaller okudum, neler izledim, dinledim. Yok, işin içinden çıkamıyorum. Ben de çoklu tuvalet kağıdı içeriklerine sardım. Neden 32 tane, neden? Cevabını öğrenmek de istemiyorum. Çünkü öğrenirsem hayatımda sahip olduğum son gizem de çözülmüş olacak. Sıkıntıdan öleceğim. Zaten o bitince sokaklara düşüp berduş bir meczup olarak yaşamak istemiyorum. Sexapel. Ben Sexapel'in yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi Instagram'a bakarsan Sexapel karın kası, güzel bir vücut falan diyor. Gerçek hayatta banyodaki sifon bozulduğunda tamir edebilen bir adam var mı evde? Bence bunun da bir Sexapel'i var. Hatta iddia ediyorum evli çiftler arasında romantizmin, tutkunun zirvesi. Hayatım bugün faturayı yatırdım cümlesi bak var ya. Yaprak sarmanın gücünü de hatırlatmayı kendime görebilirim hanımlar. Onu yaprak sarma çok enteresan bir şey. Özellikle etli. Çünkü tutku geçer, gençlik geçer, ses geçer ama son ödeme tarihi ve lezzetli bir şeylere olan sevda geçmiyor. Neyse millet, ben biraz daha evliliğimi ayakta tutacak davranışlar öğrenmeye çalışayım. Siz de bu akşamın tadını çıkarmaya devam edin. Burası Kral Pop, ayrılmayın.

Pop Radyo'da yine Bağcay yayında. Umarım duymak istediğiniz ses budur. Çünkü şu anda, yani envanterde bu var. Ve tek amacım size yardımcı olmak, siz de biliyorsunuz. Ne kadar yardımcı olabiliyorum bilemem. Ama niyetim iyi. Bak 35 küsür yıldır konuşuyorum. Normalde bir noktada insanların tamam abi teşekkür ederiz demesi lazım. Demiyorlar. Hala birileri çıkıp yok devam etsin bu adam diyor. Üstelik bunu söyleyenler sen ben gibi insanlar da değil. Şirket yöneten insanlar, yönetici bunlar. Milyon dolarlık bütçeleri kontrol eden insanlar. Bakın hiçbir şeye inanmıyorsanız buna inanın yani. Ben iyi bir yatırımım. Evet. Herkesin bir fikri var her konuda. Kimsenin uzman olması gerekmiyor. Kimsenin bir şey bilmesi de gerekmiyor. Yeter ki internet bağlantın olsun. İyi bir fiber bağlantın varsa... Bence biraz sessizlik lazım insanlara. Katılıyor musunuz bana? Biraz kendi kafamızla baş başa kalmamız lazım. Çünkü gürültü insanı yoruyor. Her gün yüzlerce fikir görüyoruz. Yalan yanlış. Kötü haber şu, bu fikirlerin büyük bölümü yanlış. Benimkiler hariç. Beni dinleyin. Kulak verin. Geçen bir arkadaşım bana bir şey uzattı. Dedi ki bunu mutlaka denemelisin Bahçe. İnanılmaz lezzetli. Şimdi bak şimdi burada bir problem var. Bu arkadaşım son 8 yıldır şeker yemiyor. Hamur yemiyor, kızartma yemiyor. Tereyağını uzaktan görünce yönünü değiştiriyor. Yani kardeş senin lezzet konusundaki ehliyetin iptal edilmiş olabilir mi? Adam bana minicik bir şey uzattı. Tadına baktım. Dedim bunun lezzetli tarafı ne? Dedi ki çok hafif. Bak. Lezzeti tarif etmiyor. Ağırlık bildiriyor. Lezzet değil. Ben farklı bir okuldan geliyorum kankalarım. Benim yetiştiğim dönemde bir yemeğin sağlıklı olması onun en önemli özelliği değildi. Hatta ilk beşin içine bile gireceğini zannetmiyorum sağlık konusunu. Ben hala bazı yemeklere bakınca doktor değil çocukluk hatıralarım konuşuyor. Karşıma böyle çıtır çıtır kızarmış bir şey koyuyorsun. Beynim hemen iyi bir şey olacak. İyi bir şeyler olacak. Biliyorum, inanıyorum diye. Nimete saygım sonsuz. Sonsuz her şeyi yerim. Humus da yerim, avokado da yerim, kinoa da yerim. Ama bana bunlarla gelip lezzetin geleceği hakkında konferans falan vermeyin kanka. Ben kokoreçle büyüdüm oğlum. Benim damağımın geçtiği yollarla seninkiler aynı değil. Sen gastronomik yürüyüş yapmışsın. Ben lezzet rallisi geçmişim anladın? Kelle kaynatıyorum evde ben. Ve bir de sağlık konusunda herkes uzman olmuş durumda. Su iç diyorlar. Bol bol su iç. Bayce su iç. Su çok önemli Bay. Tamam önemli olduğunu biliyorum ama suyu seven insanlar anlatıyor bunu hep. Ben suya saygı duyuyorum ama uzaktan. Yani bu kadar su. Ya bir böbreğin bence bir ömrü var ya bir böbreğin yani daha ne kadar su süzmesi gerekiyor. Ama Bayce diyorlar vücudunun büyük kısmı sudan oluşuyor. Tamam. Demek ki aramızdaki sorun çok eskiye dayanıyor. Öyle değil mi ya? Şaka bir. Suyun faydalı olduğunu biliyorum. Zaten yarın bir gün bir su markası sponsor olmak isterse köprüleri yakmak da istemiyorum. İnsan ileri görüşlü olmalı. Bugün suya laf çakarsın. Yarın reklam bütçesiyle gelir. Kapını çalar mahcup olur. Neyse. Siz olun biraz sessizlik bulun kendinize. Herkesin fikrini dinlemeyin. Özellikle de benimkileri dinlemeyin. Ama dinleyecekseniz de en çok benimkileri dinleyin. Kral Pop Radyo'da. Bay J yayında.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Pop Radyo'da programın son anonsuna hoş geldiniz. Yok üzülmeyin, yani anonsu bitirir bitirmez öleceğim anlamında falan değil. Yani başka bir memlekete taşınıp manav dükkanı da açmıyorum. Bu arada bana sunucu falan demeyi denemeyin bile. Oldukça yorucu, beyin damarı patladı. İnsan felsefe yapar. Allah canım bak. Ben Bayce gerçekten iyi bir komedyenim. Ama bu şakalarımı hoyratça israf etmek istediğim anlamına gelemez. Yani idareli kullanın ya. Kral Pop Radyo sanki havadan para basıyor da her saniye yeni bir şaka fırlatacağız bir stüdyoda. Benim evde genelde sakin bir köşede aklıma çok şaka gelir. Dün bir şey geldi aklıma evde dinlenirken, hemen unutmamak için bir kenarına... Abi felsefi bir yerde konuşlansın istedim düşünün. Şöyle düşünün. Erkek takım kıyafetlerinin ve ceketlerinin üzerinde... Allah aşkına niye bu kadar cep var? İki büyük cep yanlarda, iki tane iç cep. Bir tane sol göğüs üstünde, bir tane aşağıda içeride küçük. İyice bak, sol alt iç bölümde minik cep. Profesyonel fotoğrafçı yeleğinde daha az cep var. Bunu neden? Niçin? Yani tek tek düşünün, anahtar ve kimlik, ehliyet, pasaport, nakit para, kredi kartları. Eve döndüğünüzde karınız sizi eve geri almayacak diye düşünüyorsanız. Valiz alın yanınıza, bu ceketle nereye kadar ilerleyeceksiniz? Yani neyse. Ekonomik ve sosyal dengeler değiştikçe rica ediyorum biraz kendimize çeki düzen verelim. Çok çabuk unuttunuz o eski kısıtlama günlerini, evden çıkamama dönemlerini falan. Şimdi dünya genelinde fütüristik, geleceğe yönelik teknoloji savaşları, siber güvenlik krizleri, yapay zeka tartışmaları tam gaz gidiyor. Amerika'da, Avrupa'da her gün başka bir dijital platform protestosu etrafı sarıyor. Çin'le Hindistan sınır hatlarında, o meşhur Himalayalarda yine sınır gerilimleri var, yaşıyorlar. Dünya iyi bir yere doğru gitmiyor millet. Kollayın kendinizi ya. Bazı dinleyicilerim sosyal medyadan, ya Bay J, dünya bu kadar karmaşık bir yer haline gelmişken sen nasıl bu kadar rahat şaka yapmaya devam edebiliyorsun, herkese manyak falan mısın gibi şeyler yazmışlar. Bir kere doğru konuşun. Bana bunu yazan arkadaşa söylüyorum. Doğru konuş. Ya isteyen istediğini yazsın. Instagram zaten bunun için yaratılmadı mı arkadaşlar, söylesenize. Hiç tanımadığınız insanların ipe sapa gelmez yorumlarını rahatça okuyun diye var o mecralar. Bakın ben evet belki bir komedyen olabilirim ama bilimle ve sosyolojiyle de çok yakından ilgiliyim. Bütün bu küresel krizler, dijitalleşme ve sosyal yaşamın yeniden şekillenmesi sırasında en büyük sorunun insanların o içsel akli dengesi sorunu olacağını söylüyor uzmanlar. Bir komedyen olarak da benim vazifem insanları o karanlık kurumsal düşüncelerden çıkarıp biraz olsun gülümsetebilmek, tamam? Bu yüzden evet, o sitemkar yorumlara hiç takılmıyorum. Sinirlenmedim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin ve muazzam bir şovun sonuna geldi. Kral Pop Radyo'da kalın. Bye bye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.